Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: reklam.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 22 Mayıs 2026 Cuma bugün. Artık bayram tatili resmen başladı diyebiliriz bence. Kimileri için çoktan başladı. Onlar daha 19 Mayıs'ı bir 19-18 hatta Mayıs'ı birleştirdiler de gittiler. Ama hepimiz için bugün itibariyle başlıyor. Tabii bu şu demek değil, bayram tatili olduğunda biz dükkanı kapatıp gidemiyoruz farkındaysanız. Canlı yayınlarımızda bayramın her gününde sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve cuma sabahınıza. Hadi başlayalım.

0: Koçak.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde
3: 5G. Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
11: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
16: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Tırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
19: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
20: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
21: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
22: Finansal özgürlük budur işte.
20: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur.
23: Vakıf katılım. Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boynerde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla.

0: Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

22 Mayıs 2026 Cuma, bugün yine kapalı, yağışlı, gri bir güne başladık. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Benim için bu gerçekten serotonin salgılama sebebi. Hepinizin baharda güneş açınca hissettiği şeyi ben tam olarak bu havalarda hissediyorum. Evet, bir lüzumsuz basık olabiliyor. O havadan çok hoşlanmıyorum ama gri havayı, her türlü havaya tercih ederim. Meteorolojinin açıklamasına göre bugün de ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hatta bayramda da böyle bir hava bekleniyor. Hatta bayramın ilk günü bu yağışların kat be kat daha fazlasının görülmesi öngörülüyor, tahmin ediliyor. Cayır cayır yandığımız bir bayram geçirmektense böylesi bence çok daha iyi. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop.

22 Mayıs 2026 bayram tatili resmen başlamıştır. Bana kalırsa bayram trafiği başlıyor demek oluyor aslında bu. Her gün uzmanların sürücüler için önerilerini paylaşacağım, hatırlatacağım. Mesela uzmanlara göre doğru sürüş pozisyonu çok önemli. Yani pedallara bastığınızda bacağınız düz olmayacak, dizlerden hafif eğimli duracak. Aynı şekilde direksiyonu saat 9-15 açısıyla tuttuğunuzda kollarınızın da dirseklerden kıvrılması, yani düz olmaması önemli. Yola sabah erken saatlerde çıkmayı tercih edin. Sürücü iyi bir gece uykusu uyumalı. Yolculuk sırasında uyku getirebilecek ilaçlardan uzak durulmalı ve yapılan araştırmalarda sürücülerin çok dikkatli olarak maksimum 2 saat veya 1,5 kilometre mesafede araç kullanabildiği ortaya çıkmış. Bu nedenle mola yerleri yolculuk öncesinde belirlenmeli ya da en azından 2 saatte bir 10-15 dakikalık molalar verilmeli. Şimdiden herkese iyi yolculuklar ve iyi bayramlar.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
6: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
5: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
6: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
5: Evet.
6: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
5: Neden ki o?
6: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
5: Yener abi. Şey, haydi bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
6: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
5: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
6: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
5: ya
6: bulunabilirim.
5: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur. Gofrik.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye. Diye.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, Diyalog ve itemiz.com.tr'de.
3: Sprite ve nane olur mu?
4: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Bayram tatili başladı sayılır artık. Kimileri 18 Mayıs'ı falan bağladı. Böyle bir bağlama yok gerçi ama bugün de resmen kavimler göçü başlıyordur. Hazırlıklı olun. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte kamuya ait olan köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz olacak. 26 Mayıs Salı günü saat 00:00'da başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü yine saat 00:00'a kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz geçiş yapılabilecek. Aynı tarihlerde Başkent Ray, Marmaray, İzbank, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabilecek. Aklınızda olsun.

0: Çeyrek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Çeyrek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Pop Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Mayıs Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak mutlak kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Özel, Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz dedi, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da ilk mesajında gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Kimse endişe etmesin, iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz ifadesini kullandı. Bir tahliye haberi geldi. 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ilk duruşmada tahliye edildi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. 77 yaşındaki sanatçının durumu ciddiyetini koruyor. Bilgi Üniversitesi kapatıldı. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir sağanak yağışlı 21, Bursa sağanak yağışlı 24, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
3: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçı Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyon belli oldu. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr Damac'ı 4-1 yenerek ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: al beni.
1: Hafta sonu için birkaç etkinlik önerim var. Dünyanın en büyük canlı gösteri gruplarından Cirque du Soleil 10 yıl aradan sonra İstanbul'da 25 ülkeden 102 kişilik uluslararası ekibiyle İstanbul'a gelen ekip 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda şehrin farklı noktalarında gençlerle buluştu. Dün ilk gösterilerini gerçekleştirdiler. İstanbul'a 21 tırla gelen ekibin gösterisi 24 Mayıs'a kadar da Ülker Arena'da izlenebilir. Ve yılın bir büyülü gece konser serisine güncellenen sahne ne kurgusuyla yeniden hayata geçiriyor. Bu akşam, yarın akşam ve pazar akşamı Volkswagen Arena'da izlenebilir yılın. Satıcının ölümü bu akşam Zorlu PSM'de sahneye konacak. Pazar akşamı ise Mehmet Cemil'in Edebiyat Suaresi yine Zorlu PSM'de Tuşe sahnede izlenebilir. Mehmet Cemil'le Edebiyat Suare, edebiyatın derinliklerinden yola çıkarak sinema, resim, müzik ve diğer sanat dallarıyla harmanlanan interaktif bir meddahlık gösterisi aslında. Her ay bir romanı ele alıyor ve o romanın, o kitabın yazarını ağırlıyor Mehmet Cemil. Bu ayın romanı Ayfer Tunç'un Annemin Uyur Gezer Geceleri. Belki bu hafta sonu değerlendirmek istersin.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: Bolero. İç giyimden çoraba, her anımda yanımda o. Bolero.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Gelsin mi?
3: Şimdi siparişini tıkla gelsin Yeral'dan ver. Yeral'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Hadi hızlı bir dünya turu. Amerika'da bir etkinlikte bir protestocu NASA Artemis programı ile ilgili astronotlara uzaya gitmiş gibi davranıp yalan söylemeyi bırakın diye seslendi. Protestocu uzay görevlilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek kamuoyunun yanıltıldığını iddia etti. Uzaya gitmediğinizi biliyoruz falan dedi ama bir şey söyleyeceğim. Ben de katılıyorum nedense. Yani bana bana sorarsanız Neil Armstrong zaten aya ayak basmadı ve bence bu NASA Artemis görevi de nedense pek içime sinmiyor benim. Oldu mu olmadı mı çok emin değilim. Ama hala Prince William'ın Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda Aston Villa maçını izlemesi ve o coşkusu konuşuluyor. Bu bir gerçek. Karşılaşmayı tribünden takip eden Galler Prens'i maç boyunca adeta sıradan bir taraftar gibi çok da tatlıydı. Heyecanlandı, gerildi. Gollerin ardından böyle büyük büyük coşkular yaşadı. William'ın neden Aston Villa'yı tuttuğu da konuşulan konulardan biriydi dün. Popüler takımları tutmanın kendisine cazip gelmediğini söylemiş zamanında William ve futbolun duygusal iniş çıkışlarını da yaşamak istediği için bir takım arayışına geçmiş ve tarihi geçmişi sebebiyle de Aston Villa'yı seçmiş. Oğluna da aşılamış hatta bu takımı. Hepimiz iliklerimize kadar hissettik o fanatikliği gerçekten maçı izlerken. Bu arada sadece Prens değil, yaklaşık 20 bin İngiliz taraftar o akşam İstanbul'daydı ve bu sebeple de İstanbul'a kendi aralarında

0: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi. Evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi Gofrik miniler standart zaten. Yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya
1: bulunabilirim.
0: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Gelsin mi?
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla gelsin.
3: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör. Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Ay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Ritmini yakala
1: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P. English Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499. İkili tava seti 899 lira.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

22 Mayıs 2026 Cuma bugün hafta sonuna giriş yaptığımız, dahası bayram tatiline giriş yaptığımız bir gündeyiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Ben yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Yola çıkacak olanlar var. Gerçi bu kabinler göçü bugün, yarın, hafta sonu, hafta başı parti parti devam edecek. Her gün sürücülerin trafikte dikkat etmesi gereken kuralları hatırlatacağım elbette. Ama lütfen siz de başlangıç olarak emniyet kemerini takmayı, sonrasında tüm trafik kurallarına dikkat etmeyi ve gideceğiniz yere yarım saat, bir saat geç belki ama sağlıklı bir şekilde gitmenizi temenni ediyorum. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Biz bayram boyunca her gün canlı yayınlarımızla bayram tatilinize, bayramınıza eşlik edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir cuma olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al. Vavakars.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Mayıs Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı manşetlerde. Hürriyet'in manşetiyle başlayalım. CHP'ye mutlak butlan. CHP'nin 38. kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme özel ve ekibini görevinden uzaklaştırdı. CHP yönetimini Kılıçdaroğlu'na verdi. CHP'de butlan krizi, NTV haber portalının manşeti, detaylarına bakalım. CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i telefonla arayacağını söylemişti. Özel'e Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp aramadığı soruldu. Özel, bugün yoğun toplantılarımız sırasında çok sayıda telefon geldi. Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu da var. Telefonla henüz dönmedim. Dönmenin manası yok. Dönsem de ne konuşacağız? O telefon bu yargının o kararıyla uzlaşmaksa uzlaşamam dedi. Mahkeme Kılıçdaroğlu dedi. Milliyet'te bugün manşet, mahkeme Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Sonraki tüm kurultaylarda otomatik olarak yok sayıldı. Tedbirli kararla Özel görevden uzaklaştırılıp Kılıçdaroğlu'nun göreve devamına karar verildi. Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararı ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır dedi. Milliyet'te hemen logonun üzerinde dikkat çeken başlıksa Kadir İnanır entübe edildi. Zatüre nedeniyle bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Akciğerinde tümör tespit edildiği öğrenilen 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren hayat arkadaşı Jülide Kural, daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız dedi. Bir tahliye haberi var, On Haber'den aktaralım. Alican Uludağ tahliye edildi. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 90 gündür cezaevinde olan gazeteci Alican Uludağ dünkü duruşmada tahliye edildi. Ve sabahın manşeti, Efes'te dosta güven, düşmana gözdağ. Efes 2026'nın sadece bir tatbikat olmadığını belirten Başkan Erdoğan, dostlara güven aşılamış, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakmıştır dedi. Şaibeli kurultay iptal, yine sabahın ilk sayfasından bir başlık. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine hükmeden kararda delege iradesi menfaatlerle yönlendirildi denildi. Sözcü gazetesine geçelim. Manşet Sözcü'de selamı çaktı, mutlak butlan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosundan bir gün sonra mahkeme Özgür Özel'i görevden uzaklaştırdı. Eski yönetimin dönüş yolunu açtı, partide büyük kriz başlattı. Acılara katlanacağız ama asla teslim olmayacağız. Haberin alt başlığı, Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından böyle meydan okudu. CHP lideri ilk mesajında kararlılık vurgusu yaptı. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi değil, acılara katlanmayı ancak teslim olmamayı vaat ediyorum dedi. Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Haberler.com'dan aktaralım detayı. Eylül 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında TMSF'nin el koyarak kayyum olarak atandığı, Can Holding'in sahibi olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Ne güzel bir sabah. Çünkü en sevdiğimiz günün sabahındayız. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. Haftanın son iş ve okul günü. Bugün mesai bitiminden sonra artık 9 günlük bayram tatili sürecine giriyoruz. Keyfimize diyecek yok, öyle değil mi? Evet, hemen hatırlatmak istiyorum. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz 2 saat sürecek. Ve bu 2 saat içinde en sevdiğiniz şarkılar çok yakınınızda olacak. Bu arada sizlere bir sürprizim var. Aranızdan bir kişi İstanbul'un en eğlenceli ve en büyük tema parkına 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Yarışmayı ilerleyen dakikalarda yapacağım. Bu yüzden bizden ayrılmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün aydın olsun. Yolculuğumuz başladı. Haydi açın radyolarınızı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Haydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın. Sana

0: Canım iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunmam.
0: Ya Cem sen reklam da yapsan olur oğlum.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: para. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bank gücülük, pilot garaj, şoto ekspertiz.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: makinesi deyince vatan.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj
1: Yapı Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Ve beklediğiniz an geldi. Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. İstanbul'un en eğlenceli ve en büyük tema parkı Vialand'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Yapmanız gereken o kadar basit ki 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattımıza adınızı soyadınızı yazıp gönderen 5. kişi olacak.

0: Açık reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Açık reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Şarkılarla zamanın tadını çıkarabiliyoruz. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yine çok sevdiğiniz bir isimle devam ediyoruz. Sezen Aksu, Ey Aşk Diyecek.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.

0: parasını almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: nerede geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataşla
1: mutlu uykular. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tablet istersin, vatanda bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

Bayram tatiline çok az bir zaman kaldı. Evet, tatil boyunca İstanbul'a gelecek olan dinleyicilerimize bir önerim olacak. Birçok gezeceğiniz yer var İstanbul'da. Ama en keyif alacağınız gezilerden biri vapur turu olacak. Beylerbeyi, Çengelköy, Anadolu Hisarı, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe, Beykoz, Anadolu Kavağı, görmeniz gereken yerler ve fotoğraf da çekmelisiniz. Anadolu Kavağı'na vardığınızda sahilde bir yürüyüş yapabilirsiniz ve isterseniz deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Gününüz emin olun muazzam geçecek. Mutlaka.

İstanbul'a gelen dinleyicilerimiz Bopur turu yapsınlar. Bop'un Kralı Kral Pop Radyo'da güzel ve keyifli bir cuma günü en sevdiklerimiz eşliğinde devam ediyor. Onlardan biri Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliği. Gel.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, bu arada yarışmamız sonuçlandı. İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Viyalen'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacaktı ve kazanan isim belli oldu. Ravza Nur Erdoğan. Tebrik ediyorum ve şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Pop'un kralında en sevdiklerinizle devam ediyoruz. Bu güzel

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarındaki

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
1: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
12: Eksik varsa getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Uzmanlar uyarıyor. Yapay zeka ile uzun süre sohbet edilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Sorduğu her soruya cevap vermeyin. Özellikle bazı yapay zeka araçlarının ücretsiz olması boşuna değil. Kişisel verilerinizi topluyorlar. Yapay zekayı akıllı yapan sizden topladığı verileri kaydetmesi ve ona göre cevap vermesi. Özel bilgi ve fotoğraflarınızı asla paylaşmayın. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor bu keyifli cuma sabahında. Konuğumuz APO, Ömrüm. Siz de eşlik eder misiniz?

Kurban Bayramı boyunca gönül isterdi ki güneşli, sıcacık bir hava olsun. Ancak Türkiye genelinde hava durumu dalgalı görünüyor. Son meteoroloji tahminlerine göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer sağanak geçişler görülecek. Ege ve Akdeniz kıyıları şanslı çünkü sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Nereye gideceksiniz bilmiyorum ama her ihtimale karşı yanınızda şemsiye bulundurmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da güzel ve keyifli bir cuma sabahındayız ve tabii ki en sevdiklerimizle devam ediyoruz. Poezi onlardan biri. Uyuyamadın değil mi?

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
1: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru, yani bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Şey, maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek maması.

0: kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

fiyatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylı

0: evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

20 listesinin geri sayımı olacak. Sakın kaçırmayın. Ve ben Arzu Kaya, yarın saatler 11'i gösterdiğinde mikrofondayım. Aynı yerde en güzel şarkılarımızla buluşalım, olur mu? Gün boyunca sağlık, mutluluk ve huzur yanınızda olsun. Hoşça kalın, Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: KTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
3: Kral Akbaş.

0: Reklam.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
0: Ödemek EasyCo demek.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: spor haberlerini sunar.
1: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçı Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'a ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi belli oldu. Milli tenisçi Rus raket Darya Kasatkina ile eşleşti. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.

0: de Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: afiyet de ye.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: afiyet de ye.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç, 139 ekran, 4K Ultra HD Google QLED TV. Tekno Club'a özel 42.999 lira.
10: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
18: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Mayıs Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. CHP mutlak butlan kararının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. YSK'da kararı değerlendirmek üzere toplandı. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'a da itiraz başvurusu yaptıklarını söylemişti. CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi adına görev yapan 3 avukatı azletti. CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonominin şoklara dirençli olduğu belirtildi. Bilgi Üniversitesi kapatıldı. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. 77 yaşındaki sanatçının durumu ciddiyetini koruyor. İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinin önünde 33 kedi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bayram tatili öncesi yollarda trafik yoğunluğu başladı. Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli yağışlar ülkenin genelini etkiliyor. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir sağanak yağışlı 21, Bursa sağanak yağışlı 24, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: değerlerini sunar.
1: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçı Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'a ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi belli oldu. Milli tenisçi Rus raket Darya Kasatkina ile eşleşti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Tatile erken çıkanlar var mı aramızda? Belki şu an bizleri dinliyorlar, yoldalar, araçlarında sesimizi duyarken sizlere iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir bunu. Bir gün erken çıkmak demek saatlerce trafikte beklememek anlamına gelir. Çünkü bayram trafiği artık başlı başına bir gündem oluyor. Bazıları işi erkenden toparlayıp yola çıkmanın hesabını yapmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii insan sadece trafikten değil biraz şehirden kaçmak istiyor, daha uzun deniz görmek istiyor, daha uzun dinlenmek istiyor, biraz daha geç saatlere kadar oturmak istiyor, belki ailesiyle, sevdikleriyle vakit geçirmek istiyor. Galiba bayram tatilinin ilk heyecanı valiz hazırlamaktan önce ne zaman çıksak sorusuyla başlıyor. Siz o ilk soruya cevap bulduysanız ne mutlu. Peki ne zaman çıkacaksınız?

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Hep güzel çay, duş çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
10: Ödemek EasyCo demek.
11: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

Gün cuma bazıları için normal bir cuma değil ama bazıları için hazırlıkla toparlanmayla geçiyordur. Çünkü kimileri bugün mesai kapatıp direkt bayram tatiline çıkıyor değil mi? Siz onlardan mısınız yoksa? Yani zihnen çoktan ofisten ayrılanlar vardır şu anda. Bir yanda valiz hazırlayanlar, bir yanda trafiğe erken çıkayım hesabı yapanlar. Özellikle 9 günlük tatil fikri insanın modunu erkenden değiştiriyor. Uzun tatil dediğinde şehirden, rutinden, yoğunluktan uzaklaşmak anlamına geliyor değil mi? Memlekete gidenler olacak, dolacak, taşıyacak uçaklar, otobüsler, araçlar, otobanlar, belki deniz kenarına kaçanlar, sahilde vakit geçirenler, oh ne güzel. Sadece evde kafa dinlemek isteyenler de olacak. Ama ortak duygu aynı, biraz nefes alma isteği. Şimdiden yola çıkanlar varsa aramızda güzel yolculuklar diliyorum. Çalışanlara da güzel bir iş günü diliyorum. Bayram modu yavaş yavaş başlıyor. Güzel gelsin şimdiden.

Yayın başladığından beri tatili konuşuyoruz. Malum 9 günlük tatil var önümüzde. İnsanların tatilde değişen karakterlerine de değinelim, değil mi? Bazı insanlar tatilde tamamen başka birine dönüşür. Siz onlardan biri misiniz? Zaman zaman ben de hissederim onu kendimde. Normalde erken uyuyan biri ise gece oturur. Ve sürekli stresli olan biri ise daha sakin olur. Çünkü insan bulunduğu ortam değişince ruh halinin de değiştiğini fark eder. Bu kadar hızlı. Hatta çoğu zaman şunu söylerim, yaşadığın yere benzersin diye. Yaşadığınız yer de aslında bizim nasıl bir insan olduğumuzu belirliyor. Bununla ilgili bir uzman görüşü var. Rutin dışına çıkmanın zihinsel rahatlama üzerinde olumlu etki yarattığına dair bir görüş. Evet, farkındayız. Bunun için bir uzman olmaya gerek yok. Bazen sadece tatil değildir mesele, kısa süreliğine başka bir hayatı deneyimlemek, hissetmektir. Her zamanki rutinin dışına çıkabilir.

0: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maydi bagaja koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya
1: bulunabilirim.
0: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
2: Sprite ve nane olur mu? Sprite

0: üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat!

0: sakinleri. Sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.

Kahve severler vardır aramızda. Kahve severleri ilgilendiren bir haberim var. Bir tüketici araştırmasıyla paylaşacağım size bu haberi. Kahveyi gün içerisinde hangi saatte içtiğimizden ziyade kahve molası yarattığımız anlarla alakalı. Mesele içecek olmanın dışına çıkmış durumda artık. Kahve söz konusuysa bir kaçış hissi yaratmanın derdinde insanlar. İş arasında dışarı çıkmak, mola vermek, birkaç dakika yalnız kalmak, yürümek, işte buna kahve molası diyoruz. Özellikle yoğun şehir hayatında küçük molaların psikolojimiz için düşündüğümüzden daha önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden kahve molası dediğimiz şey kahveden ziyade küçük bir nefes alma molası. Bir tüketim araştırmasında da kahvenin ödül ve mola seçenekleriyle yan yana eşleştirildiğini gördük. Yani hadi bir kahve içim dediğimizde kendimize çoğu zaman bir ödül ya da mola verme ihtiyacı hissettiğimizi artık biliyoruz.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bir beklentiniz var mı? Evet, muhakkak hayattan beklentiniz vardır. Beklentimiz olmadığında umudumuzu da kaybediyoruz sanki. Dikkat ettiniz mi peki, artık herkes sürekli bir şey bekliyor gibi. Eskiden ben hiçbir şey beklemiyorum hayattan, böyle de mutluyum diyenlere denk gelirdik. Artık herkesin bir beklentisi var. Mesaj bekleyeni de var, mail bekleyeni de var, aşk bekleyeni de var, daha çok para bekleyeni de var, cevap bekleyeni de var. Modern hayat biraz sürekli güncelleme ekranına döndü sanki. Telefon sessiz olsa bile insan zihni beklemeye devam ediyor. Çünkü belirsiz bekleyişlerin zihnimizi daha çok yorduğunu biliyoruz. Galiba artık insanı en çok yoran şeylerden biri yorgunluk değil, bu bekleyişler. Sürekli bir şey olacak hissi. Peki gerçekten bir şey olacak mı? O şey olmadan bunu da bilemeyeceğiz.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: kaçırmayın.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Aynaya bakmak. En son ne zaman aynaya baktınız? Aynalarla kırgın olanlar, küskün olanlar vardır. Bir de aynalardan gözünü alamayanlar vardır. Vitrinin önünden geçerken bile kendine şöyle bir bakıp süzenler vardır. Kimi saçına bakar, kimi yorgunluğuna, kimi moraline. Çünkü aynaya bakmak bazen ruh halini kontrol etmek gibi, değil mi? Bununla ilgili bir uzman görüşü, insanların kendini algılama biçimini doğrudan etkilediğine dair bir görüş. Evet, aynaya bakmak gündelik ruh halimizi doğrudan etkiliyor denilmiş. O yüzden bazı günler kendimizi çok iyi hissederken bazı günler aynı yüz farklı gelebiliyor bize belki de. Olabilir mi? Nasıl hissettiğimize dair aynaya baktığımızda aldığımız geri dönüş. Ya da selfie ekranı mı desek? Selfie ekranı o kadar değil çünkü bin bir mimikle kendimizi daha iyi göstermek için uğraş veriyoruz selfilerde. Ama ayna çok daha gerçek sanki. Aynanın yalanı yok.

Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Handi Kredi. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Hafta yorucu geçti diye düşünenler varsa aramızda, sizlere hafta sonuyla ve sonrasındaki uzun soluklu bayram tatiliyle bir dinlenme molası gelecek. İple çekenler vardır bunu. Peki bu hafta ne yordu sizi? Bazıları az konuşur, daha geç cevap verir, enerjisi düşüktür ya da enerjisi günden güne düşer, bunu fark eder. Ben yoruldum diyemez ama. Evet, bir problem olduğunu fark eder ama yorulduğunu bir şekilde kendine konduramaz. Özellikle erkeklerde oluyor bu. Evet, zihinsel yorgunluk söz konusu olduğunda her zaman yüksek sesle gelmiyor bu zihinsel yorgunluklar. Uzun süreli stres dönemlerinde insanlar içe çekilme eğilimi gösterir denir. İşte bu aralar çok daha az konuşup, daha az cevap verip, daha düşük bir enerjiyle gününüzü yaşıyorsanız belki de siz de o içe çekilme eğilimini gösterenlerdensiniz. İyi misiniz gerçekten? Bu soruya vereceğiniz cevap düşündüğünüzden daha önemli olabilir. Güzel bir gün diliyorum hepinize. İyi hafta sonları. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: gelecek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Gelecek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Trabzonspor'la Konyaspor arasında Antalya'da saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Adaylardan Aziz Yıldırım basın toplantısında konuştu. Eski başkan Ali Koç ve başkanlık için yarışacağı Hakan Safi'ye gelin birlikte olalım çağrısı yaptı. Fenerbahçe Beko üst üste ikinci, toplamda üçüncü Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertliler Final Four'daki ilk maçında ev sahibi Olympiakos'la saat 18'de karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

0: 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen tırlanta ve alyans katı.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına...

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Çekici yükselin. Fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat. Mahalle sakinleri. Sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: afiyet de ye.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCoin'le öde. Çünkü ödemek EasyCoin.

0: Pop Haber.
1: 22 Mayıs Cuma gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. Tedbir kararına yapılan itirazsa Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel başkan olarak ilk icraatını gerçekleştirdi. Yargıtay'a itirazda bulunan CHP'nin 3 avukatını azletti. Parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini arayarak da görevlendirme yapmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez'se Kılıçdaroğlu'nun resmen görevine başladığını, gerilimin tarafı olmayacaklarını ve ilerleyen saatlerde açıklama yapacağı bilgisini paylaştı. İcra memurları ise eski yönetime kararı tebliğ için genel merkezde bekleyişine devam ediyor. Özgür Özel ise milletvekillerini yarın kapalı oturumda toplantıya çağırdı. Yine yarın saat 14'te de parti meclisine toplayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararına Beştepe'den ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, "Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü," dedi. Finansal İstikrar Komitesi mutlak butlan kararı sonrasında toplandı. Piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin geçici olduğu bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asıl olan izlediğiniz programdır," dedi. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler, Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp bir kişi hala aranıyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevre

0: Kesi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

ve Cuma günü yayını saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla başladı. Haber merkezimiz günün gelişen olaylarını paylaştılar. Hemen ardında Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da genel olarak 9 günlük resmi tatil sürecinin başlangıcı öncesi son iş günü akşam üzerinde, yani bayram motivasyonu, tatil motivasyonu en yoğun olduğu dakikalarda eşlik edeceğim. Önümüzdeki 2 saatinizde harika şarkılar dinleyeceksiniz. Hem hatırlatmalarımız var, hem gündemde konu başlıklarımız var, hem vizyonun yeni filmleri var, sinema severler için değineceğimiz konulardan bazıları. Öncelikle iyi yolculuklar trafikteki dinleyicilere ve iyi çalışmalar herkese. Demir Ali Çelik ben, herkese merhaba.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç fora vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinin.

0: ve Süperbat 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi

Şu aşamada en önemli gündem başlıklarımızdan biri ulaşım ve uzun yolda olan dinleyicilerimize, uzun yola çıkacak dinleyicilerimize lütfen dikkatli olunuz hatırlatmasını yapalım. Aracın periyodik bakımlarının yapılmış olması gerekiyor da bugün yarın yola çıkacaklar için söylüyorum. Ama en azından şu son dakikalarda belli başlı kontrolleri yapmak oldukça önemli. Uzun yola çıkan çıkacak herkese bir kez daha iyi yolculuklar diliyorum. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım seyahat boyunca. Tüm yolcular için söylüyorum. Hız limitlerine lütfen uyalım. Takip mesafesine dikkat edelim ve her iki saatte bir 10 dakika mola vererek yolculuğumuzu daha güvenli hale getirelim. İyi yolculuklar olsun herkes için şimdiden. Keyifle yolculuk, ulaşmak istediğiniz noktaya en sağlıklı şekilde varmanız dileğim. Bu yolculuklarda da 24 saat olduğu gibi her an yanınızdayız. Norm Ender, Ebru Gündeş, bir çift gözle Kral Pop Radyo'da yenilere devam ediyoruz.

Mayıs ayı bizim için soğuk başladı. Havalar biraz ısındı. Sonra yağışlar başladı. Yağışlar tüm hızıyla devam ediyor. Ülke genelinde hafta sonuyla da ilgili birçok bölgede yağmur uyarısı var. Bayram haftası süreci içerisinde de yağmurların yerini güneşli yaz havasına, bayramın 3. ve 4. günü de genel olarak ülke genelinde hava sıcaklarının daha yükseleceği yönünde öngörüler var meteoroloji kaynaklarının. Bugünlerde dikkat edilmesi gereken konu bulunduğunuz bölgedeki yağış olasılığı ile ilgili hava durumu raporlarını dikkatle takip etmek. 22 Mayıs ve Cuma günündeyiz. Günün akşamına ilerliyoruz ve bu süre zarfında da sevdiğiniz şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Birazdan bu hafta sinema severleri en çok ülkemizde hangi filmleri izledi? Ayrıca bugün itibariyle vizyonun yeni filmleri neler? Bir bakacağız. Şimdi Derya Ulu, Hani Kral Pop Radyo'da. Sana...

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: size davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Bankam Tombank kartıma değil. Pilot garaj yolu.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşf.

tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay'in farkını deneyimlemek, sorularınıza

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Biz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar kar servise

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

birçoklarımız için 9 günlük resmi tatil öncesi son iş günü akşamına doğru ilerliyoruz. Motivasyonumuz yüksek, umarım keyifler de yerinde. Şimdi az önce de söylemiştim, sinema salonlarında en çok hangi filmleri izledik bu hafta ve bugün vizyona hangi filmler eklendi birazdan bakacağız diye. Önce haftanın en çok izlenen filmlerine bakalım. Sihirli Annem, Periler Okulu bu hafta ilk haftasında en çok izlenen film ülkemizde. Siccin 9 korku serisinin yenisi ilk haftasında en çok izlenenlerde ikinci sırada. Michael Jackson otobiyografi üzerine kurgulanan o büyük kariyerin belli bir kısmının anlatıldığı Michael filmi ülkemizde 4. haftasında en çok izlenen filmlerde 3. sırada. Şeytan Marka Giyer 2, 20 yıl aradan sonra kavuştuğumuz o muhteşem oyuncu kadrosuyla Şeytan Marka Giyer 2 en çok izlenen filmlerin 4. sırasında. Mortal Kombat 2 de ülkemizde en çok izlenenlerde 5. sırada yer aldı. İlk 5 filmi de aktarmış olduk bu sayede. Şimdi Yeraltı yorumuyla APO dinleyelim. Ne san

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

Cuma günü akşamına doğru ilerliyoruz. 22 Mayıs Cuma şarkıları tüm hızıyla devam ediyor. Bayram öncesi bizi motive eden, mutlu eden, keyifli, dinlemeyi çok sevdiğimiz şarkıları aktarmaya devam edeceğim. Önümüzdeki saat boyunca da 24 saat olduğu gibi. Birazdan bu hafta bugün itibariyle Vizyon'un yeni filmlerine bakacağız. Ayrıca bu akşam bir hatırlatma olsun. 20.45'te Trabzonspor, Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması var. Süper Lig geçtiğimiz hafta tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nın da sahibi bu akşam belli olacak. Her iki takıma da, Trabzonspor'a da Konyaspor'a da başarılar dileyelim. Hak eden, iyi olan kazansın. Kral Pop Radyo'da Blok 3 ve Kusura Bakma ile devam ediyoruz. Sen

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla
1: Gelsin. Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Ritmini yakala.
7: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok. Aidat da yok.
8: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz havada.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899.

Bayram haftası dolayısıyla filmlerde animasyon yapımlar ön planda. Süper bir takım geldi. Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlattı bu seriyle. Star Wars, Mandalorian ve Grogu, aksiyon, bilim kurgu, fantastik bir arada izleyenler için. Oflu Hoca 6, Define komedi türüyle serinin 6. filmi geldi. Peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesi devam ediyor. Kehribar'la Boncuk animasyonda Kayıp Robot bugün itibariyle vizyonun yenisi, yine animasyon Kül Kedisi 3 Dilek filmi de geldi. Nirvana The Band The Show The Movie filmi geldi komedi türüyle izleyicisinin karşısında. Christopher dram ve komedi bir arada sunan önemli bir gelişme nedeniyle bir araya gelen Christopher's ailesinin hikayesinde anlatıldığı yapım Steven Soderbergh var yönetmen koltuğunda. Manyak filmi korku severler için Haset Cin Çarpması Korku'da bir diğer seçeneğiniz. Son olarak da Yolcu filmi korkuda bir başka alternatif olarak izleyenlerle buluştu. Animasyon ağırlığıyla, korku çeşitliliğiyle yeni hafta filmlerine hızlıca bir göz attık.

Önümüzde bir tatil süreci var ama aynı zamanda Mayıs ayının son haftası, bayram sonu itibariyle Haziran ayını karşılayacağız. Haziran ayı demek hem eğitim öğretim takviminde yılın son haftaları demek, aynı zamanda da liselere geçiş sistemi sınavı yani LGS kapsamında 13 Haziran'da bu yıl gerçekleşecek. İlk tarih 14 Haziran'da Dünya Kupası maçı nedeniyle bir gün önce çekildi ve 13 Haziran'da LGS var. Hemen ardındaysa 20-21 Haziran tarihleri arasında da YKS sınavı gerçekleşecek. Adaylarımız için bu bayram tatili biraz dinlenme olacak ama hemen ardında o yoğun ders çalışma programı tüm hızıyla devam ediyor olacak. Başarılar, zihin açıklığı dileyelim konusu açılmışken tüm sınava girecek öğrencilerimize. Biz şimdi bugüne ve bugünlere odaklanalım. Keyifli bir cuma günü akşamına ilerliyoruz ve Kral Pop Radyo'da Ahiyan'la Rüya Gibiydin.

0: Uyarıyoruz. Bayram tatili için yola çıkan ve uzun yola gidecek olan sürücülerin araçlarının bakımlarını yaptırması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Kurallara uyalım. Ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ritmini yakala, Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Şimdi siparişini tıkla gelsin gel aldan ver. Yedikçe indirim kazanla her ay 500 liraya varan indirim kazan.
6: Tıkla gelsin.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
8: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
11: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
12: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tom Bank kartım hadi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Kahve makinesi deyince vatan.
15: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko

Nano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr.

0: Seres Hayat'a hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bolero.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
1: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja, evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur. Olur. Pop, pop, kral pop.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bayram öncesi uzun yol için tedbirler, önlemler alındı. Kontroller sıklaşacak. Ayrıca turuncu alarm ve bu tedbirlerden biri Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yollarda 7/24 anlık takip sağlayan sistemi devreye aldı. Yoğunluk oluştuğu takdirde de anında müdahale edecekler. Trafik akışını engellememek adına yol yapım onarım çalışmaları bayram süresi boyunca durdu. Toplu ulaşımda seferler arttı. Beraberinde kontroller de artmış oldu. Güvenli bir yolculuk temennimiz. Önce de söylediğimiz gibi her iki saatte özel araç sürücülerimiz için lütfen bir mola verip 10 dakika dinlenelim iki saatte bir. Emniyet kemerlerimizi takalım araçtaki herkes için. Hız limitlerine uyalım. Bunlar olmazsa olmazlar. İyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Yarın Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla saat 13'te görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini buluyor. Trabzonspor'la Konyaspor arasında Antalya'da saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Adaylardan Aziz Yıldırım bugün basın toplantısında konuştu. Eski başkan Ali Koç ve rakibi Hakan Safi'ye seslenerek gelin birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım dedi. Sarı lacivertlilerin eski başkanı ve başkan adayı projeleriyle birlikte yönetim kurulu listesini de tanıttı. Dursun Özbek, Osimhen'i satmayacağız dedi. Takımın omurgasını koruyarak takviyeler yapacaklarını belirten Galatasaray Başkanı, hedefi ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak gösterdi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklıkları batıda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Osmaniye çevresi Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış var. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Bay J'yi sunar.

İyi akşamlar milletim ve tabii ki iyi hafta sonları ve iyi tatiller. Bay J ben, Kral Pop Radyo'da tatil boyunca yanınızda olacağım. Ancak duygulanmayın, sizinle hiçbir alakası yok, kovulmak istemiyorum. Bayramda çalışıyoruz millet. İnsanlar sahilde lahmacun gömüyor, Bodrum'da 9 gün kayboluyor, kimse ulaşamıyor, haber alamıyorsun. Biz burada klimanın altında iyi bayramlar Türkiye diye ses tellerimizi haşlıyoruz. Kader bana diyor ki oğlum, seni Bay J oğlum diyor kader bana. Seni biraz fazla seviyorum oğlum, sürekli deniyorum. Premium tekamül paketi işte hediyem bu benim. Ya normal bir insan bayramda ailesini görür, biz reklam arası telefon ekranında görebiliyoruz. Ve insan düşünüyor bunun karşılığında. En azından maaş bordrosunu açınca hafif böyle bir süper kahraman evreninden bir film müziği falan girmesi gerekmiyor mu? Ama yok, yine aynı dramatik Müslüm şarkısı ağlattı kader. Şimdi dikkatli olmanız gereken konu şu, bahardan yaza geçiyoruz. Hava şahane, yanlışlıkla aşık olduğunuzu düşünüp büyük sahte bir aşk yaşamamak. Aşk çok acayip bir şey. Bak bitiyor, kalbiniz kırılıyor, düşünüyorsunuz. Belki de hiçbir şey yaşanmadı, aşk falan değildi, kendi kendimi kandırmışım. Bak hayatım başka segmentlerde hiç yaşamadığım gibi, arabanın anahtarı kayboluyor. Asla kimseyseydim, belki de o anahtar hiç olmamıştı. Oğlum araba aşağıda duruyor, manyak manyak konuşma derler hanım. Belki arabada yoktur Cüneyt. Ay yok, kafa gitti. Kızı arayın, birkaç bir laf bir şey söylesin. Kızı arayın. Ne desin kız Bayce'ye mesela? Ya işte teselli babında, ben seni çok sevdim ama bir noktada yollarımız ve duygularımız ayrıldı. Yalan dolan kolpa bir şeyler işte, ama ne fark eder? Kalp kırmaya mı geldik bu dünyaya? Ben her gün milletin kalbini kırmamak için 8 takla atıyorum ya. Çünkü zeka seviyem çok yüksek. Her taraf aptal dolu. Sözüm meclisten dışarı. İnanamazsınız. Her yerdeler. Doğruları söylesem kırılacaklar. Seviyelerine inmeden bertaraf etmeye çalışıyorum. Anlayamayacağı şekilde bitirmeye çalışıyorum. Misal seninle konuşurken zaman o kadar yavaş akıyor ki yaşlandığımı hissediyorum. Gibi. Bakın millet, 35 senedir bu ülkede mikrofon başındayım. Çok insan dinledim, çok insan gördüm ama o saf tiplerin enerjisi gerçekten bambaşka. Geçen bir tanesi karşıma geçmiş, muazzam bir özgüvenle bana bomboş bir şeyler anlatıyor. Ömür törpüsü. Şöyle bir durdum, o derin ses tonumla dedim ki azizim, şu an seninle konuşurken kulağımdan içeri giren kelimelerin beynimde yarattığı o geri dönülemez tahribatı kelimelerle anlatmam imkansız. Anlamaması için edebi olmaya çalışıyorum. Sen konuşurken kanka, arka planda sadece statik bir gürültü ve bilgisayar hata sesi çalıyor. Adam bakıyor, hata sesi ne abi dedi. O an anladım ki bazı insanlara laf sokmak için bile önce adama bir altyapı çalışması, bir kültürel belediye hizmeti falan götürmek gerekiyor. Direkt asansörle en alt kata inmiş, merdiveni de arka altından çekmişler. Öyle insanlarla karşılaşıyorum ki, hani uzaydaki o mutlak sessizlik, o büyük hiçlik var ya, adamın kafasının içi o. O. Geçen gün birine dayanamadım. Bak kardeş dedim. Senin bu zekayla şu ana kadar hayatta kalabilmiş olman tamamen modern tıbbın ve ceza kanununun bir başarısı. Yoksa hiç kimse seni bırakmazdı. Doğada bu kafayla seni çoktan bir sincap kapmıştı. Durdu, gözlerini kırpıştırdı. Dedi ki sincap et yemez abi ya. Yiyor mu? Ben yayını kestim. Hayatı kestim, her şeyi kestim. Sincap haklı. Ben olsam ben de yemem. Aptallık bulaşıcı diye. Her şey akıllı. Cep telefonları akıllı, evler akıllı, arabalar akıllı. Bir tek insanlar eski sürüm kaldı millet. Sözüm meclisten dışarı, sürümünüz yenilenmiş olabilir. Factory refurbished olabilir. Gerçi bazen insan hayret ediyor. Merak ediyorum. Sizin çevrenizde de var mı böyle yaptığınız şakanın beynine gitmesi için 3 iş günü geçmesi gereken eski sürüm tipler? Hafta sonuna denk gelirse 5 gün. Resmi. Kral Pop burası millet. Bay J yayında.

0: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Ritmini yakala, Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında.
1: Tıkla Gelsin.
2: Derin dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
5: İngiliz Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Yiğit Akı ileriye götürür. Taze taze getir. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Pop Radyo'da yayındayım. Çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Bir arkadaşım dedi ki artık sosyal medya çağındayız. Kanka! Yayın sırasında çekeceğin görüntüleri Instagram'a, YouTube'a falan koyman lazım. Kısa kısa böyle en komik yerleri. Ya tamam yapayım de yani radyonun olayı işitsel bir medya olması ya. Hani görsel değil de. Hani ne bileyim mesela... Ya NTV haber televizyondaki haberlerin NTV radyoda yayınlanmasını anlayabilirim ama bir mikrofon başında şakalar yapan birini videoda izlemek isteği. Üstelik ya stand-up komedyen olurdum abi. Üstelik bir ara bunu yaptım sağ olsun eski asistanım beni yayın sırasında çekiyordu. Ben de kısa kısa koyuyordum. Sonra baktım bir ay sonra benim video 2500 izlenmiş. İğrenç bakımsız bir horozla bir tavuğun romantik anları 114.000. Dedim ki kendi kendime oğlum Bayce senin modan geçti. Bugün para tavuk horoz aşk filmlerinde. Evet. Geçen gördüm adamın biri masaya bir karpuz koymuş. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece kafasıyla karpuza vurup kırmaya çalışıyor. 4 milyon. 4 milyon izlenmiş. Ben burada Kral Pop Radyo'da bu tecrübe 35 yıllık diksiyonumla, entelektüel birikimimle şov yapıyorum. Adam kafasını karpuza vurarak benden 1000 kat fazla kazanıyor. Beyin bedava derler ya, beyinsizlik bazen daha çok para ediyor demek. Bilmiyorum, bilmiyorum. Dün baktım, adamın biri hidrolik presin altına oyun hamuru koymuş. Hamurun ezilmesini çekmiş. 12 milyon. 12 milyon izlenmiş. Bir tanesi 10 saat boyunca akan musluk suyu videosu koymuş. 45 milyon tık almış. 35 senedir mikrofondayım, o musluk kadar reytingim yok. Demek ki benim bu operatik ses tonum. Halkımızda bir tesisatçı çırağı kadar heyecan uyandırmıyor. Biz boşuna kültür, sanat, rafine mizah diye yırtınmışız. Formül basitmiş, koyacaksın kameranın önüne ezilen bir şey ya da bozuk bir musluk. Sonra arkana yaslanacaksın. Sonra insan ister istemez düşünüyor. Yani hayatta kalmamız lazım. Ekmek aslanın ağzına. Acaba ben de mi stüdyoya bir hidrolik pres koysam? Şöyle mikrofonu yavaş yavaş essem. O sırada arkaya dramatik bir fon müziği. Dijital dünyanın yeni yıldızı olur muyum acaba? Neyse ki bizim frekansta durumlar farklı. Şu an direksiyon başında. Beni dinleyen sizlerin arasında. Download hızı her zaman yüksek. Algılar sonuna kadar açık. Çok şükür ki biz o 10 saat boyunca akan musluk suyunu hipnotize olmuş gibi izleyen 45 milyondan değiliz. Bizim vizyonumuz da, mizahımız da, frekansımız da her zaman rafine. Şimdi bu dijital cehalet çağında... İşlemcinizi biraz rahatlatacak, ruhunuza, kulaklarınıza çok iyi gelecek o saçma algoritmalara

Arabasında, direksiyon başında dinleyen ve köprü trafiğinde santim santim ilerlemeye çalışan o çilekeş dostlarıma sesleniyorum. Azizim, o navigasyondaki kıpkırmızı çizgiyi ben de görüyorum. Sakin ol. Direksiyonu yavaşça bırak, derin bir nefes al. Çünkü şu an İstanbul'dan Ege'ye, Akdeniz'e doğru başlayan bu kitlesel göç aslında bir tatil kaçamağı değil. Modern insanın en büyük hayatta kalma sınavı. Hakikaten millet, bir insan 5 gün boyunca deniz kenarında şezlong sırası beklemek uğruna niye 15 saat boyunca araba içinde akraba ilişkilerini masaya yatırıyorsun orada, biliyorsun değil mi? Yan koltukta eşin, arkada çocuklar. Bagajda memleketten gelen kurbanlık hazırlıkları. Yol uzadıkça arabadaki o medeniyet tabakası yavaş yavaş soyuluyor. Biliyorsunuz değil mi? Yolun birinci saatinde canım benim o müziği biraz kısar mısın diyen o kibar, kibar adam 7. saatte dinlenme tesisinde bak o çorba buraya gelecek. Hadi diyorum. Yol üstü tesislerini seviyor musunuz? Dünyanın en pahalı tostunu yiyip hayatında ilk kez gördüğün insanlarla tuvalet sırasında memleket nere hemşerim diye muhabbeti yapar. Bu tatillerin yazılı olmayan kuralları millet, kaçamazsınız. Hatta hızını alamayıp yan masadaki adamın memleket meseleleri analizine kafa sallarken bulursun kendini. Kronik trafik cinneti insana hiç tanımadığı insanlarla akraba hissettirir. Sizi çok iyi anlıyorum. Evde çok rahatım, Bodrum'da sakin, Bitez'in köy içinde, oh. Ama sizi anlıyorum. Sizi anlıyorum. Zengin olsam fakirleri anlamaya devam edeceğim gibi şu anda sizi anlıyorum. Ha, bir de evde kalanlar var tabii. Bence çok akıllıca, yani Bodrum'a, Çeşme'ye gidemeyip abi zaten her yer çok kalabalık ya, evde oturup kafa dinleyeceğim diye kendini avutan o vizyonerler. Sizin o entelektüel kafa dinleme süreniz karşı dairedeki amcanın sabahın köründe kurban eti dolu poşetle kapıyı çalmasına kadar sürecek. Biliyorsunuz değil mi? Fakirsiniz, o et gelecek size. Abi tatile bile çıkamadınız. Birileri size et getirecektir. Dijital detoks yapacaktın. O kalın kitabı bitirecektin. Kendini bir an mutfakta kollarını sıvamış kıyma makinesinin başında, değil mi? Acaba bu hayvanın neresi diye bağırırken bulacaksın. Acaba. Ben hayır de demiyorum. Ya bu nasıl oluyor ya? Ben anlamıyorum. Yani kasaba gittiğimde antrikotu bilmem neyi her şeyi ayırt edebiliyorum. Kurban eti geldiği zaman bu hayvanın neresi? Neresi abi? Bu yüzden her şeyi kıyma yapıyorum. Neyse ki hangi tarafta olursanız olun, ister yolda çile çeker olun, ister evde et paketleyin. Bu 9 gün boyunca hızın asla düşmeyeceği bir yer var. O da bu frekans. Biz bu tatil çılgınlığında üzülmeyin, yorulmayın, trafikte direksiyonu yumruklamayın diye en rafine şarkıları, en taze ritimleri jillet gibi hazırladık. Şimdi yollardaki o harareti alacak. Arabanın klimasından çok daha ferah, harika bir şarkı geliyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum, ne çaldıklarını bilmiyorum. Ben sadece bu anonsları yapmakla mükellefim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzul lazım.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 2 kilo nar toz şeker 85 lira. 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 60 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Ya bırakın, rica ederim, öyle büyütülecek bir şey değil. Lütfen. Lütfen, yani Bay J sizin için çok şey ifade ediyor olabilir. Benim için sokaktaki insandan bir farkı yok. Siz de biliyorsunuz. Kral Pop Radyo burası. Hoş geldiniz. Sevgili milletim, şu an yayındayım ama keyifsizliğimin sebebini izah edebilirim. Havalar birdenbire ısındı. Önümüz 9 günlük devasa bir bayram tatili. Yani resmen plaj sezonu açılıyor ama benim diyet yetişmedi. Yetişmedi. Aslında her şey çok iyi gidiyordu ama şu saat 7'den sonra bir şey yemeyin kuralı var ya, o beni bitiriyor. Mesela dün gece saat 02. 2, gece yarısı 2. Mutfağa sızdım gizlice. Yarım kavanoz çikolatalı fındık ezmesi, üzerine bir somun ekmek, yarım litre sütü gömdüm. Kafamda da şu soru dönüyor. Evli bir adamsın sen Bahçe. Kakaolu fındık ezmesi, ekmek ve süt üçlüsü mü senin hak ettiğin? Yoksa karının yanında sürekli papara yeme riski altında tatildeki plajdaki kızlara güzel görünmeye çalışmak mı? Hangisi? İkisi birbirinden beter. Çok feci yiyorum millet. Sabah 4 tane tost yiyorum, sonra kesmiyor bir paket kremalı bisküvi. Yine litre litre süt. Tok tutsun diye de bunlardan sonra 4 büyük boy bardak form çayı içiyorum. Evet. Sanırsın ki metabolizmam nükleer santral, ne atarsan eritiyor. Birini artık bana yardım etmesi gerekiyor. Gelecekte tıp ansiklopedilerinde bu ülkeye obezite salgınını getiren İtalyan casus olarak hatırlanmak istemiyorum ben. Üstelik önümüz Kurban Bayramı. Her yer et, her yer kavurma olacak. Ben bu iştahla bu tatilde kendimi kaybedersem herhalde sonraki pazartesi radyoya beni vinçle getirmek zorunda. Düşünsene, Bodrum'da şezlonga uzanmışım. Ağırlığımdan dolayı iskele hafif yan duruyor. Haberlerde görseniz tanırsın. Ünlü radyocu plajda tsunami etkisi yarattı. Ha. Şakalarıyla, şakalarıyla. Az öncekiler de şakaydı. O kadar da şişman değilim. Neyse, Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki maceraları bunlar. Bu şovun bir parçası olabilirsiniz. Uzaktan öylece izleyebilirsiniz. Ama unutmayın, bir kere dinledikten sonra bir daha başka bir programı beğenmeyeceksiniz. O yüzden şimdi bir karar vermeniz gerekiyor. Ya bu frekansta kalıp bu mizahın tadını çıkaracaksınız ya da 10 saatlik musluk suyu sesini dinleyenlerin arasına döneceksiniz. Ya bu ya o. Ya bu ya o. Seçmek zorunda mıyız Bay J? Hem musluk suyu sesini dinleyip hem seni dinleyemiyor muyuz? Hayır. Ben aslında her zaman nazik biri olmaya çalıştım. Fark ettim ki bu devirde kibarlık para etmiyor. Şimdi sosyal medyadaki o garip tipler gibi patavatsız ukala biri olsam, arkamda da sponsorları alsam belki ihya olmuştum. Sahi siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama para bu hayatta her şey demek değil midir? Evet, tabii karımla evli olmayınca, o ortak hesaba dahil olmayınca kolayca söylenen bir palavra gibi. Ama birini eleştirmeden önce ne derler bilirsiniz. O kişinin ayakkabılarını giyip uzun bir yürüyüş yapmanız gerekir. Ve beni kolayca eleştiren o küçük titrek dostum, inan bana benim ayakkabılarım birkaç numara büyük gelebilir. Daha.

0: Gelecek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Gelecek reklam.

0: Net gündem.
1: 22 Mayıs Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında manşet, karar tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu resmen görevine başladı. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi ilk parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim. İcra memurları Kılıçdaroğlu'na giderek bugün kararı tebliğ etti ve böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Haberler koma uzanalım. CHP mutlak butlan kararıyla çalkalanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Doğal kaynaklar zirvesinde enerji alanında yapılan çalışmalardan bahseden Cumhurbaşkanı, Gabar'da da tarih yazdık. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz açıklaması yaptı. TRT Haber'e uzanalım. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 634 sayılı kat mülkiyeti kanun değişikliğiyle apartman ve sitelerde aidat belirleme süreçlerinde önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Fahiş site aidatlarına yönelik önlemleri de içeren düzenleme ile site yönetimlerinin fiyat belirleme yetkisi doğrudan kat maliki vatandaşlara aktarıldı. Site ve apartman yöneticileri yeniden değerleme oranının üzerinde aidat artışı yapamayacak artık. Bu oranın üzerinde artış gerektiğinde yönetici en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunu toplantıya çağıracak ve artış kararı yalnızca kat maliklerinin onayıyla alınabilecek. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Manşet Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı. CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı 3 avukatı görevden almak oldu. Avukatların görevden alınmasıyla ilgili azilname genel merkeze de gönderildi. Görevden alma nedeni olarak da avukatların mutlak butlan kararına yapılan itirazın dilekçesini yazmaları olduğu öğrenildi. Habertürk'te ise İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız manşeti dikkat çekiyor. Bugünkü ikinci durağı 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcıyoruz dedi. Son dönemde bölgede yaşanan hadiselerin Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla ve istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bölgenin güvenli limanı olduğu görülmüştür açıklamasını yaptı. Net gündemde haftanın kapanışını Anadolu Ajansı ile Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen açıklamalarla noktalıyoruz. Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için 334 bin personelin sahada olacağını ve bunlardan 66 bininin trafik tedbirleri kapsamında görev alacağını belirten Bakan Çiftçi, 1238 personelin de gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacağını aktardı. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için 23-31 Mayıs'ta özel izin düzenlenmeyeceğinden bu tür taşıtların trafiğe çıkışına da izin verilmeyeceğini aktardı. Bakan Çiftçi ayrıca karadan ve havadan yoğun denetimler olacağına da dikkat çekti. Tuzak radar olmayacağını belirtti. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini buluyor. Trabzonspor'la Konyaspor arasında Antalya'da saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Adaylardan Aziz Yıldırım bugün basın toplantısında konuştu. Eski başkan Ali Koç ve rakibi Hakan Safi'ye seslenerek gelin birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım dedi. Sarı lacivertlilerin eski başkanı ve başkan adayı projeleriyle birlikte yönetim kurulu listesini de tanıttı. Dursun Özbek, Osimhen'i satmayacağız dedi. Takımın omurgasını koruyarak takviyeler yapacaklarını belirten Galatasaray Başkanı, hedefi ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak gösterdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum

Bir uyarıyla devam etmek istiyorum millet. Radyonuzdaki Bağcay lekelerini çıkartmaya çalışmayın. Çünkü Bağcay'ın şovu... O hani eskidikçe güzelleşen, kirlendikçe daha fazla keyif veren cinsten bir program. Eski bir deri ceket gibi düşünün. Kral Pop burası. Çalışma arkadaşlarım ve ben bildiğimiz en iyi işi yapıyoruz. Çünkü dürüst olalım, akademik kariyerde pek başarılı olamadım. Sokak serserisi olmak yerine radyoda çalışmayı tercih etmiş. Kendi içinde elit, dışarıdan bakınca biraz şüpheli bir grubuz. Şüpheli bir görüntü var. Peki millet, havalar ısındı. 9 günlük bayram tatili yarın sabah başlıyor. Ben zaten yıllardır Bodrum'da yaşıyorum. Buranın yerlisi sayılırım artık. Ama şu an penceremden dışarı baktığımda gördüğüm manzara ürkütücü. İstanbul'dan, Ankara'dan yollara dökülen o hırslı tatilci ordusu dalga dalga buraya akın ediyor. Herkesin gözünde aynı ifade. O 5 günlük şezlong parasının hakkını son kuruşuna kadar çıkardı. Son kuruşuna. Hey, sakin dostum, sakin. Bodrum kaçmıyor. Deniz hala tuzlu. Kendinizi yollarda harap etmeyin. Geçen gün burada sahil kenarında yürürken bir çift gördüm. Kız hayretler içinde yanındaki adama bakıyor. Adam da kızı etkilemek için muazzam bir çaba sarf ediyor. Hani o meşhur klişe vardır ya, kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırlar. Palavra, tamamen şehir efsanesi. Siz sanıyor musunuz ki bu klişe gerçek olsaydı memlekette stand-up yapan sadece 10-15 kişi olurdu? Ha? Güldüren erkekler. O zaman neden asansörde birini mesela gıdıkladığım zaman polisi çağırıyor? Neden? Demek ki sadece güldürmek değil. Sonra neden yine ben kötü adam oluyorum? Pavlov ve köpekleri gibi. Bence durum son derece komik ama kadınları memnun etmek gerçekten bu dünyadaki en zor zanaatlerden bir tanesi. Siz de biliyorsunuz millet. Kadınlar beni kibarca güldürecek erkek istiyor. Tamam. Eline koluna mukayyet ol tarzı ama iş uygulamaya gelince. Yani her çevrenizde öyle kibar, entelektüel, her şakayı yerinde yapan ve kadını sürekli şakalarla, esprilerle mutlu eden birini bulursanız getirin gerçekten benim programı ona sunduralım millet. Çünkü bizim meslekte öyle yalansız, kusursuz tiplere pek rastlayamazsınız. Zaten öyle mizah da yapılmaz. Kadınları memnun etmek kolay değil. Para, aşk, evlilik, o bitmek bilmeyen evlilik tecrübeleri, çocuk, kayınvalideler, özel günlerin milimetrik olarak hatırlanması ve pazar günü kanepede uyumaktan hoşlanmanın garip bir birleşimi. Yani bu karmaşık denklemi çözebilen bir erkek dünyaya gelebilir mi ya? Gelebilir mi? İçimiz gücümüz var ya. Biz erkekler olarak sadece o nükleer santralin düğmelerine basıp patlamamayı umuyoruz, o kadar. Basıyoruz da bütün düğmelere basıyoruz. Neyse ki bu karmaşık ilişkiler yumağında ve bayram trafiğinin tam ortasında kafanız rahatlayacak, rahatlatacak en iyi programı dinliyorsunuz. Şimdi ruhunuza ve kulaklarınıza çok iyi gelecek. Tatil gerginliği var mı? Var Bay J. Tebrik ederim. Doğru yoldasınız.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yener abi. Maide bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
2: ya
3: bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.

0: 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartımı.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
11: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
12: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
15: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

0: Egelem, Bay J ve arkadaşlarının Kral Pop Radyo için özel olarak hazırladığı şu anlamda. Yani semtinizdeki markette bulamayacağınız tamamen ekskluzif, size özel anlamda harikulade bir show. Ve en iyi Türkçe pop müzik kalitesiyle yine akşam saatlerinde radyoda rakiplerimize en ufak bir şans tanımıyorduk. Öyle anlatmak istedim. Tanımıyoruz demem gerekiyordu. Tanımıyorduk dedim, tamam mı? Şimdi rakiplere bir şans tanımıyor olma durumumuzu kötü niyetli bir ifade olarak görebilirsiniz. Ama isteğim rekabet ortamında kendilerini kamçılamaları ve daha iyi bir şeyler üretmeye çalışmaları. Çünkü ben sonsuza dek yaşamayacağım. Dünyayı geleceğe hazır bırakmak istiyorum. Millet.
1: Amma da böbürleniyorsun Bahçe. Yani Afrika'yı sen mi keşfettin Allah aşkına ya?
0: Ben keşfetmedim ama büyük büyük, büyük büyük büyük babam ünlü kaşif Bartolomeo Diaz ilk defa Afrika kıyısına yanaşan insandı. Ne oldu, kimseden ses çıkmıyor, ne oldu? Ha, parti sona mı? Hoşunuza gitmedi mi? Ailemde nesiller boyu başarılı ve dahi oluşumuz batıyor mu insanlara? Neden? Dans eden kimseyi göremiyorum. Ne oldu? Parti çabuk mu bitti? Bakın size hakkımda ne anlattılar bilmiyorum ama ben çok iyi, yardımsever, karakterli. Hem de bir sürü karakteri var. Ve son derece iyi görünümlü bir insanım. Ama medya bazı insanları ön plana çıkartıyor. Değil mi? Bu yüzden bütün kadınlar aynı erkekleri beğeniyor. Şu sosyal medyadaki kaslı, her gün spor salonundan çıkmayan yeni yetme jönler mesela. Bütün kadınlar bayılıyor. Oysa ki Bodrum sıcağında şu 9 günlük tatil keşmekeşinde o çocukların yarısının banyo yapma fanatiği olmadığını biliyor musunuz? Duş almıyorlar. Vakit yok. Ya her gün spor salonuna gidiyor. Sonra da duşa giriyordu. Bir kere bedava. Evet, değil mi? Güzel kadınlar, acaba ter kokulu, yağlı saçlarıyla o jönlerden biri mi akşam yemeğine çıkmayı değil mi? Yoksa duşunu almış, dişleri fırçalanmış, Bodrum'un o sakin koylarında olgunluğun zirvesindeki Bahçe'yle mi? Evli olmasaydı. Ha, demek hala o jönler, onları tercih ederdik diyorsunuz. Peki diyelim ki o çocuk 1,5 yıldır hiç yıkanmıyor ve bu Bodrum sıcağında öğle vaktinde yalı kavak marinadan başlayıp orta kente kadar yokuş yukarı koştu. Ve koşarken de yanlışlıkla yol kenarında gübre dolu bir çukura düşüp her tarafı batmış. Diğer tarafta ben Bahçe saçlarımı yıkadıktan sonra kremlemişim. Dişler fırçalanmış, tıraş olmuşum. 55 yaşında hala formdayım. Haftada 3 gün sporumu yapıyorum. Sonra da bunca temizliğin üstüne gidip bir benzinlikte otomatik oto yıkama makinesine giriyorum. Daha sonra beni baygın halde kuru temizlemeciye götürüyorlar. Muhtelif kimyasallarla bazı benlerimi doğuştan renk farklılıklarını da gideriyorlar. Homojen, pembe bir deri sağladıktan sonra defibrilatörle hayata döndürüyorlar. Şimdi soruyorum, o jön çocuk mu, ben mi? Pekala, teşekkür ederim. O sosyal medya güzellerini kıskanmıyorum. Onlar da çıkıp radyo programı sunamaz benim gibi. Üstelik heyecanlanmayın. Yani 3. evliliğimle son derece mutluyum. Sadece durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Peki, bu temizlik ve vizyon kokan anonsun üzerine yollardaki o sıcağı unutturacak bir şarkı çalalım. Ya da reklam, bilmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum, umurumda bile değil. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

Trafik nasıl millet? Ha, 9 günlük o devasa bayram tatili sabah başlıyor yarın sabah ve birileri şimdiden yolları felç etmek için and içmiş gibi değil mi? Evet. Bayce, ben Kral Pop Radyo'da tam gaz yayındayım. En çok neye sinirleniyorum biliyor musunuz trafikte? Sol şeritte önümde giden aracın sürücüsünün hayatta hiçbir amacı olmaması. Hayatta hiçbir amacı olmadığını fark ettiğim zaman deli. Kornaya basarsın, uzun ışık yakarsın, milim tepki yok. Eskiden delirene kadar yol isterdim. Artık sağ şeritten geçip gitme metodunu kullanıyorum. Tabii sağ şerittekiler çok hızlı gelmiyorsa. Çünkü önümdeki o amaçsız düşük IQ'lu kişinin beni kızdırdı diye acısını başkalarından çıkartamam. Buna inanıyorum. 55 yaşım verdiği o bilge olgunluk diyelim biz buna. Üstünden geçmeyi çok isterdim. Üstünden geçip önüne geçmeyi çok isterdim. Bunu da yapmam. Peki ne yapıyorsun Bayce? Bu tiplerden nasıl kurtuluyorsun? Bize de anlat diyorsunuz. Uygulayamazsınız azizim çünkü herkesin trafik şubede üst düzey tanıdığı yok. Plakasını bildirebileceğiniz bir tanıdığınız varsa... Şaka bir yana. Sayın sürücüler, lütfen sol şeritten gidecekseniz hızınızı biraz arttırın. Dikiz aynasından gözünüze giren o selektör ışığı, meleklerin sizi yukarı davet ettiği bir enstantane değil. Çok büyük ihtimalle sayenizde fıtık hastası olmuş arkanızdaki çilekeş sürücünün isyanı o. Bazen hissediyor musunuz? Sanki size karşı kurulmuş gizli bir trafik taciz timi var gibi değil mi? Kobra bir, kobra bir. Hedef evden çıkıyor. Herkes yoldaki pozisyonunu alsın. Ondan sonra kaos başlıyor. Biri geri viteste U dönüşü yapmaya çalışır. Öbürünün sola dönüş sinyali muhtemelen fabrikadan çıktığı günden beri yanıyor. Diğeri dönüşü tamamlamadan asla işaret vermez. Gece vakti gelir, arkandan uzunlar yanar. Hani belki o zifiri karanlıkta arabanın içinde kitap filan okumak istersin diye... Düşünceli bir arkadan gelen mi? En kötüsü o tek şerit otoyolda önünüzde saat 30'la giden sürücü. Kilometrelerce beraber gidersiniz. Sonunda yol ikiye ayrılır ve siz sırf o adamın veya kadının suratını görebilmek için deli gibi gaza basarsınız. Kimdi bu? Kimdi o? Yanından geçerken kafayı çevirip bakarsınız ve gördüğünüzde şöyle dersiniz. Tam beklediğim gibi bitti. Kabus, tam beklediğim gibi bitti. Sakınılması gereken araçlar listesi bende nettir millet. Navigasyona bakacağım diye kafasını direksiyonun içine sokmuş olanlar. Elinde cep telefonuyla otoyolda paralel park etmeye çalışanlar. Ve bir de o kadar acelesi var ki direksiyonu tuttuğu koluna kocaman bir çanta geçirmiş olan birileri. Cinsiyet söylemedim. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Mucizelere inanırım ama o telefonla konuşurken kolda taşınan ağır çantanın sırrını çözemedim. İçini neyle dolduruyorsunuz? Yani 3. Dünya Savaşı için hazırlık falan mı yapıyor? Mühimmat mı var içinde? Hey gara millet, Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J yayında. Dikkatli olun.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'ta Bay J devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
0: Ödemek EasyCo demek.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: İngiliz Home'da Büyük Bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
10: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
11: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
12: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
13: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
14: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanızda 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

0: afiyet de ye.
1: Gelsin mi?
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
3: Tıkla gelsin.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve nane.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.

Pop Radyo'da dertli çalışma günlerini nihayet atlatmak üzereyiz. Malum 9 günlük devasa bayram tatili başladı diyelim bu akşam itibariyle. Ben Bahçe, yanımda yıllardır çalışan o gizemli ekiple beraber yine mikrofon başındayım. Bu programın kralı benim sevgili dinleyiciler ve bana inanın kralın o yapay zeka falan olmasını istemezsiniz. Ha. Olacak bir gün. O gün gelene kadar neden tadını çıkartmayı denemiyorsunuz? Ha? Kıymetimizi bilelim millet. Ben de yapay zekaya program sunmak istemezdim. Kralın her türlü dinleyicisi var tabii. Erkekler, kadınlar, gençler. Hepsine saygı duyuyorum. Çünkü her yaşın derdi başka. Mesela ben artık 55 yaşındayım. Her yıl düzenli prostat kontrolüne gidiyorum. Ve hayatın erkekler için nasıl bir cezaya dönüşebileceğini bizzat tahmin edebiliyorum. Özellikle evlendikten sonra insan ilişkilerini çok daha derinlemesine analiz etmeye başladım. Evlilik tecrübeleri insana şunu öğretiyor. Başka bir insanın sizin kart limitlerinizi zorlaması, sürekli bir şeyler talep etmesi ve o bitmek bilmeyen tatil planı dırdırının yanında erkeklerin kendi arasında kurduğu o saf dünya bambaşka. Bence biz evli erkeklerin özellikle bu tatil keşmekeşinde tüm o ailevi sorumlulukları ve plaj, club dertlerini bir kenara bırakıp sadece dertleşebileceğimiz gizli kulüplerde buluşmamız gerekiyor. Gizli baya erkek tarikatı ya. Çok öyle yani dünyanın sonunu falan planlamıyoruz. Dertleşeceğiz arkadaş. Tamam, kabul ediyorum. Belki hepimiz şu modern hayatın stresi yüzünden ufak tefek sakinleştiriciler kullanıyor olabiliriz. Stresten kendimizi yemeğe verip kilo alıyor olabiliriz. Bahçe, senin de göbeğin çıkmış diyeceksin. Kimin umurunda? Biz erkekler zaten artık o kaslı sosyal jönler gibi kadınlarla fazla bir şansımız yok. Belli bir yaştan sonra bir yere kadar. Değil mi? Üçüncü evliliğinde gayet mutlu bir adam olarak söylüyorum bunu, karım beni beğenseydi eğer. Biz kendi kulübümüzde işte ne bileyim pişti filan oynar. Birbirimize eşek şakaları yapıp rahatlamaya çalışırdık. Değil mi? Uzun eşek oynardık. Eşlerimiz nerede olduğumuzu bilir. En azından acaba nerede dırdırı seviyesi minimuma düşerdi. Hayat gerçekten stres arttırıcı ve cevabı olmayan muazzam sorularla dolu. Geçen gün Bodrum'daki stüdyomda masama bir çörek koydum. Bir baktım çöreği karıncalar istila etmiş. Nasıl yani şimdi? Yani bu karınca buraya kadar tırnaklarıyla kazıyarak mı ya ekstrem spor meraklısı mı bu? Bir karınca grubu mu? Bakalım kim ikinci katta o masaya tırmanabilecek diye buraya yeni bir hayat mı kurdular? Tatil dönemi geldi mi? Şu altyapı dertleri başlıyor biliyorsunuz. Haberlerde görüyorum. Bazı tatil beldelerinde aşırı yoğunluktan su hatlarına kanalizasyon karışıyor mesela. İnsanlar bulantı şikayetiyle hastanelik oluyor. Ya benim anlamadığım bir şey var. Bunu daha önce de çok duyduk. Şu boruları birbirinden birkaç kilometre uzağa koyamıyor musun ya? Ben belediye başkanı olsam çok matrak olurdu. Kürsüye çıkıp derdim ki sevgili vatandaşlar, bu kadar kızacak bir şey yok. Neticede sizin kendi kanalizasyonunuz. Beğenmiyorsanız, eğer rahatsız oluyorsanız bir daha ne yediğinize ne içtiğinize dikkat edin. Evet, lifli gıdalar tamam, doğru mudur? Doğru, sağlığa iyi geliyor ama toplum olarak kanalizasyon toleransımız hala çok düşük. Siz de biliyorsunuz. Çok değerli milletim. Ya Rabbi, benim için bugünlük mesainin sonuna geldik. Mikrofonu yavaşça kapatıp ben de tatil moduna geçmeyi planlıyorum. Yarın sabah o büyük 9 günlük bayram tatili ve muazzam bir hafta sonu resmen başlıyor. Yollarda olanlara sabır, evde oturanlara huzur diliyorum. Sevdiklerinizle beraber şahane, kazasız, belasız, bol kahkahalı, tabii ki bol müzikli bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bu da Kral Pop Radyo demek. Herkese şimdiden iyi tatiller, iyi hafta sonları, iyi bayramlar milletim. Kulaklarınız her zaman kaliteli müzikte Kral Pop Radyo'da olsun. Herkes trafikte, yolunuz mutlaka gözünüzde olsun. Gözünüz mutlaka yolda olsun. İyi akşamlar diliyorum.

0: uyarıyoruz. Trafik kazalarının çoğu sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bayram tatili için yolda olan tüm sürücülere emniyet kemerleri sürekli takılı halde seyretmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: 5000 lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: geçiş. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Isoptan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Uyarıyoruz. Bayram tatili için yolda olan sürücülere bir kez daha hatırlatıyoruz. Her iki saatte bir 15 dakika mola verilmesi hayati önem taşıyor. Unutmayalım, trafik kazalarının çoğu yorgunluk sonucu dikkatin dağılmasından kaynaklanıyor. Kurallara uyalım, ne kendi hayatımızı ne de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Uyarıyoruz.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.